0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Bir, iki, üç, unge, bir, iki, üç, çapge.
4: Ha, azadır, gençliğe. Demek kostanızı?
2: İyi, kurmuyoruz mu? Zinada aldıda uyumuz geçe neç kadem barligini xüsopla olma.
4: Demek lasan xüsopla, cak kere busa. Ana, alo, şkoptaki metr rapçı xüsoplayka.
2: Vay, metrini makalaman. Şuna uzun, bana karganım deyini nabada kuzum kurmuyor kose. Şu, neç kademden ki uyumge kir barışımı olca olma de.
4: Eh, Xudoim, dardini bergan ish qilib davosini ham bersin de.
2: Bir nima dedingizmi?
4: Yo'q, hech narsa demadim. Repetitsiyani qilaver, davom ettiraver.
2: Ey, bo'pti. Vostaka qani bitta sinab ko'ramiz. Siz qarab turing, xo'pmi?
4: Xo'p.
2: Bir, ikki, uch. Voy, voy, voy, vostaka. Nima balo, namuncha qattiq?
4: Qattiqroq tort, qattiqroq tortgin.
2: Ey, mana. Voy, vostaka, bo'lmayapti-ku. Nima balo, eshigi qulflab qo'ydingizmi?
4: Iya, hali sen eshigini açmoqchimiding?
2: Ha?
4: Ha, ichkariga itar ichkariga.
2: Voy, vostaka, tovba qildim. Odam ustidan kulishga rosa ustasiz, tovba qildim.
4: Yo, men qattan bilay, sen eshigini açmoqchiliging, men eshigini dastasi kerakmi deb o'ylamanda.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldurgiç.
1: Ayı, ana ve kişini karan, boşta saçı yok ha? Cem, sekin, işit, koladı. İyi, bunu hala özü bilmeydi mi?

Sevmedin sen dili taşım, dilimge çöktü kurgaşım. Kızımdan taştı kız yaşım.

0: Radio Star. İki Gogner.
1: Ben Zuhal. Asıl Zode.
0: İki Gogner.
2: Pöy tuğ bakalım. Asıl Zode ne bala kim oldun?
1: Ne mi oldu kim ku? Kaleye yaraşmaptım karagi zor turpte.
2: Vay bilesem uzayamçı şuna kangi yaraşıp gitkenine hamma sana korup içege uzulgu diye bolup kuluş otkendire.
1: Oşe man üstümden kulu otkenle modern çümmidiyonla boladı. Çün değil mi nazo? Agar bilseyim mangi bu fasonunu mani sevimli uke canım telle berdi.
2: Ola uzayam rossa odamdan topupsan de dizaynları yama.
1: Ne gün akıdı olsan? Sen oldun mani ukem yaratken fasonlarını korken nazo.
2: Ha ha mana hazırab korup durunma sen eninde.
1: Bo'pti, bori. Sen o'zi moda degan narsanchi umuman tushunmaysan.
2: Ha, aytgancha asl zoda, o'sha ukinchi, aniqini eshitib qoldim, sal aqldan ozibdimi? Shu gap rostmi? Ha, nimaga jim bo'lib qolding? Yoki xijolat bo'lib nima desamikan deb o'ylayapsanmi?
1: Yo'q, nimaga xijolat bo'laman? Shunchaki ukam o'zi tug'ilganda aqlsiz bo'lib tug'ilgan bo'lsa, yana qana qilib aqldan ozishi mumkin deb shuni o'ylayapman-da, nazo?
2: Nima?
0: 2

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bir günü hanadan eşiği cilingleyip kaldı. Eşiği de açıp karesem iki de beşen kiyingen eke. İçkerge merhamet ekeler. Desem eke özür vaktimiz yok. Nime hizmet eke. Eke tuyumuz barıdı. Tuyge çıkayapsiler mi eke? Dip kaldım yine ettim eke. Bu gapte şu yurda ettiyiz. Başka cöyde etip koymayın. İyi ha. Atrikçiligimiz tuydan, konsertten eke. Cüdyen bir yakışı. Niç pül buladı eke tuyge hizmetleriyiz. Yine ettim eke dokumen hazır pül ome yapbiz bize. İyi. Nime oli yapsiler? Eke kıyan hizmetimizge moy satıydı geldim moy biri yaptı. Şeker satıydı geldim.

0: Подкаст «Радио СД».
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватитма.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
5: Ozoda mamını karayın, aynasını çek, aynasını mamı rasımda çürüyor düşken bana.
3: Ma kıyıkanı kıyıyor, vastaki burda neç yaş bugün siz?
5: Manım ki 9, yok 8 yaşta bugün bu sanki.
3: Vay, vay tabi akıldım. Kutlu 18 yaş adam yokuşup düşken izi karayın.
5: Hayır, şimdi kutlu adam kutlu görün yani yakışı değil. Ama sen kutlası yakışı mı?
3: Vay, man bu küçükine kim oldu?
5: Onu seyem, man de yozoş, 2 yaşlıgım bu sekeri. Ha ha, 2 yaşlıgım bugün.
3: Demek o şüphettim, tipe kel bugün.
5: Yok ya, hani o zaman rasımı tezgahı şu olsa. Doğrulamış ya ki, hani yeni çocuğum var, gördün mü?
3: Top.

0: bulmak, yok atmaktır. Yok atmak, tapmak. Sen solup, min yeşnep, tuluşum kebap. Sensiz tapkenimden kubrak yok attım. Sen beni yüpettin, seni yığlattım. Sen beni yarattın, seni tügettim. Uyalmay ana deyip kelişimge bak.
1: Balamni asragin Allah'ım diye tünleri tünmesten kılar dualar. Dengizde vardır cennet kalit. Ne kadar bak.

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: İktalar gol ordusu. Zaynıdın Zidane bu ne ya da?
3: Ya bu Zidane diğeni yaman eken. Boyağı başı da saç yok mu?
2: Tuy tepeden anlaşıyor.
3: Bilmedim kayırdım. Kayıl uşak hikayesi bir şey olurdu urup taşıdı öyle. Kayıl kaldım. Hakikaten hem stadyonda bir namert bilmedi de arkadaşını yakaladın demedi. Bir tek elle koyup çıkartışa. Çıkıp gitti uzun.
2: Af kaçmayın dedi.
3: Mündeyi?
2: He?
3: Mündeyi konu yarıkı.
2: Bana?
3: Tumor takıyor musun?
2: Memnun.
3: He?
2: Ha? İnem takıp koydu.
3: Tövbe kıldım. Ne mi takıp koydu?
2: Ha, dadan bilen konsertke bora yapsam, bolam, közge yakın yigitsen, uyakta kızla kup, yana senge kızlarını köz tekmasın de, inam takıp koydu.
3: Tövbe kıldım, tövbe kıldım. Senge kızlarını közü tekerken mi?
2: Közge yakın yigitmiz de, dadan.
3: Senge ya? Ha. Seni közün çıkan sigirle uliyaptı ki. Senge köz tekerdi mi?
2: Kardeş.
3: Ya çelpek bora küçük dolu getirsen sen yemeği diyor bunu. Nimasiga ko'z tegardi?
2: Hamma aytadi dadangga o'xshaysan san deydi. Adin kadnami dadangni o'z sani dadang tuqqan o' deydi. Qanday tuqqan?
3: Yenasi ham aytadi nayzangul bo'ldi urushmang uylantiring qolgan joyi kelinni o'zi tarbiya qilar deydi. Gap bo'lishi mumkin emas.
2: Yana shu deyman.
3: Gap bo'lishi mumkin emas. Shuncha konsert, shuncha to'y biron bir qizni qulog'ini tishlamayapti bu. Biz ham to'yni boshlamayapmizda.
2: Ya dada 8 ta qizni qulog'ini tishlab keldi. To'rttasi reanimatsiyada ham yotib chiqdi. Bittasi bequloq ham qolib ketdi-yu menimcha.
3: Ey bola, senga qiz bolani qulog'ini tishla deganim yo'q, qiz bolani qulog'ini tishlab yurib olgin yo yaraqib tasha, yo reanimatsiyaga yotqizib tasha deyotganim yo'q. Qiz bolani roziligini olib kel menga demoqchiman.
2: Shuni demaysizmi dada? Tishla deganingizga men to'rtta o'rtog'im chaqirib yordamlashib yotqizib olib tishlayotman. To'g'ri gapmi, qiyshiq gapmi?
3: Yaxshi. Hozir men sen qiz bola bilan uchrashish jarayonini o'rgataman.
2: Ha,
3: qiz bolani oldiga borasan.
2: Boraman.
3: Yaxshi qiz tanishaylik deysan.
2: Bilaman.
3: U qiz ham o'lib turgan bo'lardi. Yo'q, tayyor turgan bo'lardi. Ismingiz nima deysan?
2: Deyman.
3: Ismim Zuhra desa, shuni qopiya qilib meniki Tohir deysan.
2: Nima?
3: Qopiya qilib meniki Tohir deysan.
2: Qopiyam.
3: Shirin desa Farhod deysan. Daftar desa
2: kitob deyman.
4: Hangoma ustalari.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Sohbetler Yergeç Kerim'im, Hasan Yoldaş'ım, Sadrıdın Zövüldü'nüm, Muhudun Derviş'im, Zeynabdın'a gelen, Madem'in Can'a gelen kudur yürgen bende, biz yaş barlar idik. Uşu ustalarışım da karışacak böyle. Biz uşulardan organ yiyemiz. Bunlar hem bizden havaslı organ şey yaptı. Bunlar da hem kimde organ şey yaptı. Bu şimdi avlatma avlat otkede uğradı. Muhudun'a gelmesi, Kokallık meşhur kızıkçı, acayip bir şampırıp kısma açısını kapıradığı Amerikan yapıları vardı. De cinli, katı ikiye ipti böyle olup, karan, bıh bıh, babık, bıh bıh, tartıyıp kediye dursa, bu doktor gelip cinli deydi o. Bilum etti. Doktoram gelip, ha, iş kızı, babıktı bak yapsın. Lan bomberi yapsın. Deyse, doktor, bu babı gelmez, patinke deyip tutaram. sen tuzu bulmamsan ki sen, ben seni yakında bir yerden çıkar varamam deyip, kursamı kedi yedirirse, hani cin etme diyermiş, babı, doktor da babladı ki, ha, diyermiş karam. Karı, acayip geplerdi, şaşırmazdan, kışlakça kılıp, şapırıp, çırağıyla kılıp, dana dana yetkiz vergen o kadına gemizdi, şu geplerini eşitken de meze kılıp külerdi.
3: Hangame ustaları.
2: Selamun aleyküm. Mani şagirdlerimden biri. Biz gevşegen şagirdlerdi vakti, devleti. Ustaz, şagirdlerdi vaktiga sağ bulin, aman bulin, hemen vaxtıda Allah kullasın. Hacı bu yekene uzu kızık, uzu denem, eyte dirgen, sözü kızık, uzu denem, sözü denem, uynap durgen, iki kuzu kızık. Dostlar, yani bir nerse eğitim yeriniz. Dur, otaxon yutal eken. Şu attıge girip, yutal doğru sorayman deyip, attıgeçiden gâpır mahçup olsa, yutal gâpırışke halak verdi. Oğlum, yutal doğru. Bor mu? Deyse attıgeçini uzayam yutal eken. Ota, doğru yoku yutal bor deyip. Baba kadavul bey, yutal uzun dayan bari. Manga doğru bir tabletke verirse, hazır Atakan, bir minütte bir çeyre girip gitti. Beş minütten geç çıkıp bana Atakan, izofilin, bunu 150 sun verseyiz, bu ne de deyse, Atakan, doğru gibi değil, tıkılıp kadar, sen bana bir kışla, kışına sen düşünmeyi de öyleyipsen. Doğru, var bilen başa renge koyu, koyu oraya mı? Bu izofilin yutal doğru masko. Bu işte suradıkan sürgü doğru. Bu man yutal kusam. Yutalga sürgüne nime dahli var? Bize dahli var. Nime dahli var? Bize bu doğruyu yeseniz yutalışka korkasız.
3: Hangame ustaları.
4: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Süt geldi.
3: Süt geldi deyaptım. Dur hiç işim erkekle sütke geldi.
2: Malako, kaymok, katık, tuhum, kefir, süt geldi.
4: Bavara babsız da Atakan, sütünüz var hadi.
2: Sütünüz var.
4: He.
2: Korsatın ki.
4: Atakan. Sütüm kere gemez, kaytımam kere gemez. Bop salamat bulayım Atakan.
2: Rahmat bulayım, rahmat. Sağ ol bulayım. Sizde hakkınız mingem kere gemez bulayım.
4: Ha bop, tamam hemen bitti koyup kayamız mı?
2: Rahmat.
4: Yapsız kayamız hiç durar.
2: Süt geldi.
4: Bol Atakan, yakşı bulayım.
2: Bop, sağ ol bulayım. Malako.
4: Boptu.
2: Süt geldi, malako, kaymok, kaymok. Kaymok.
4: Ama oldum bana.
2: O süt, o bu kaymok. Kaymak.
4: Mana Atakan, yaxshi bo'ldi, mana sutam bo'ldi, qaymog'am bo'ldi. Zo'r bo'ladi endi bag'a. Rahmat Atakan. Bo'pti, yaxshi boring.
2: Osh bo'lsin.
4: So'rang. Bo'pti.
2: Osh bo'lsin, yevring. Endi mana olasiz mundan keyin xudo xolasa.
4: Ha, nasib bo'lsa.
2: Sut keldi, malako, qaymoq, qatiq, kefir. Kefir. Kefir.
4: Hey! Olmayman.
5: Olasan. Oldiraman. Olgansan. İkitasını aldın, üçüncüsünü ne olasan?
4: Ya? O zaman kansit böyle yaptı. Başka şeyle varım savda kılın.
2: Savda şiddet yakışı böyle yaptı da bolam.
1: Hangama ustaları.
4: Yeah, o da hala sakal mı öyle odaptı şükredekin. Hanım etti, kalaysız, kurmaysız.
2: Fransiyada yedim.
4: Fransiyada?
2: Paris, Paris, Paris, artık kalıysan, katıldı pülünü tüleysen.
4: Bak ama Fransızcanı bilmeyim ben.
2: Şun miysem?
4: Ya ya ya.
2: Ben sana başımdan ağırdı Fransızca yapıyordum mu?
4: Kalay, tasarlatlar kalay.
2: Ooo, Paris, rastını etsem, 40 yıl aldım Paris'e bormaganımda, rasa pişeyman kıldım.
4: Ne mi ya? 40 yıl oldun Paris, hakiki Paris bugün demekçi misiniz?
2: Ayyo, Qo'chqorvoy otang hakiki Qo'chqor edi.
4: Aa, til masalasida qanday qiynalmadingizmi?
2: Yo'q, Fransuzcha gapirishga men umuman qiynalganim yo'q.
4: Xo,
2: lekin Fransuzlar meni tushunishga rasa qiynalishdi.
4: Aa, bu Fransiyaga nima bo'lib bordi? Turist bo'lib bordingizmi?
2: Durust bo'lib bordim.
4: Beraber iş bilen mi değil mi?
2: Şunu aytaman da. Ana vino kanyaklarının konkurs festivali buldu.
4: Haa.
2: Şuna katnaşıp geldim.
4: Urun aldınız mı?
2: Yeah. 3 yıldızlık kanyakım birinci urunu aldı.
4: Onu karayın.
2: 5 yıldızlık kanyakım vapşi urun olalım.
4: Onu demek ya?
2: Uzumam hayran kaldım. Bu masa iki alasını hem bitti boçkadan kuyup borgen mi?
1: Hangama ustaları.

0: satrda.
1: Odamlar seni bilmasligidan emas, sen odamlarni bilmasligingdan qayg'ur.

kaleydi bağrını uy. Yağmur yağar yollar işsiz, kete yapman yana sensiz, hayalimde senin sözlerin.

0: Caz Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Ne Atakan, tuhumiyiz barmıyor mu?
3: Var.
2: Nişte?
3: İkide.
2: Ben de kobrak yere gitti.
3: Siz iki tane yaptırın, yine yap gibi ne mi?
2: Bu, verin şunu. Hatın, ayta odun şu. De, hatın ne gene, kampriz yaş yurttu mu?
3: Ha?
2: İsimleri...
3: Cüzümgül.
2: Cüzümgül hala.
3: Üzümgül, üzümgül.
2: Yüzlerden nur yağladı bu kemperde.
3: Ha, hakiki ismi cismige mas. Yaşlı güde huddu üzüm deydi de doğrusu. Hazır mayız deyip hep kaldı bir içeri.
2: Asıran kemperde. Otakan siz bizde kuşlardan mı ters çekil
3: ha, sile tamayın ki tamam.
2: Ama siz şuralarda yüge taşıp geteyim ben. Kutar bir memunu.
3: Ha, sile tamayın ki tamam hazır.
2: Ben bunların hamasını.
3: Bu sile kuşlakların adını ne deydi?
2: Kekirdek.
3: Kekirdek?
2: Hı.
3: Kengisi neçe? Kengi kuşlak?
2: Kengisi öpke. Ondan keyingisi Oshqozon.
3: Ana shu Oshqozon qishlog'idan keyingi qishloqning oti nima?
2: Undan keyin qishloq yo'q. To'g'ri dalaga chiqib ketasiz.
0: Sangoma ustalari.
2: Kelinglar, ozgina muhabbat haqida ham gaplashamiz. Oh, yigitlarning yuziga qon yugurdi. Kes. Yani o'ylamanglar muhabbat deganimga ortiq ekamiz deb. Men shu yoshga kirib o'rtoqlar, hali bitta qizni qo'lidan tutib, yaxshi qiz, kechirasiz. Ben sizi sevip kaldım degen yigit emas men. Degen eken kapır kulağım. Muhabbet yaş tanlamaz deydi. Ne fakat yaş. Muhabbet milletin mensebem tanlamaz eken. Muhabbet aldı da şahı gada negru nemiz bireken. Fakat ishara harkıl eken. Yakında bir kitapta okup kaldım. Afrika'nın hindular yaşaydıgen bir kabilesi de yigit kızga sevgi ishar kılış üçün kız balanı yüzüge tüpürer eken. Kızga makul kesa kızam. Kim barıp domkom boğa kim domkom boğa bulardı. Kim delçi tüfleş bir uğrarırken. Germaniye'de kızı adat var. Hazır kesa saklanırken bu anana kayıstır bir şahırda. Yigit kızga sevgi sarkılış için kız yaşaydı ki uydu işigini astanasını süpürüp giderken. Kızım da karısı süpürülgen. Ertensi günü poylarken yigit makul bu kasa üçüncü gün çıkarken. Çıksa çıktı çıkmasa yigit süpürgünü alarken de nargi darbaza gibi ötüp gete uğrarırken. Türkiye'de kızı bir adet var eken. Kız bana vayaya gitse, kız bana figurasına karab, üyüde kurna digen cöyüge butulge koyup koyar eken. Hmm. Eğer şunayla olsa, Coca-Cola, limana, bakeleşke, bonke, çelek, plek, sislerine geçe koyar eken.
0: Sangoma ustaları.

ufanlı. Senge daim tleymen savlik amanlı. Pişanenge bitilsine yar kukanlı.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dikona.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Dikona.
3: Vay voo. Asıl Zoha'da. Namıcı uyuyla yollu bir atıp da tinçliyim mi?
2: Yapırma Nazo. Otken kune kışlağda duradiyon ama kim ki gelle hatırlar bile. Çünkü bir yoldan yığıştırsam bir yoldan uyuyla yollu bir deşeş vattı.
3: Ketkez var uyuyla.
2: Şu şundan kılıp ketkez işi bilmeyen madde. Keçe bollarını soğunma değilim uyuyla keçeyle bollar dedim. Doğru. Bollarımı rasyam soğunup gittim. Çünkü telefon kıldım. Ertek yetip gelişer deseyle bolladım mı?
3: Vay. Endedim akla sana.
2: Mamma, ularni qishlog'iga borib turaman.
3: Nima? Sen qishlog'ga ketmoqchimisan? Qo'y sigirlarni

0: Yurtımızda saat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Merkez Radyosu.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

qochar sharm bir laor oxiri qadri ketib hech yerda topmas edim yalqovish yoqmas kishi

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dil nazar qo'shdi.